0: 16:32 minut kaže ura, 4. august je danes in vidimo, da se Anja kar zabava, ne, ob pripravi novic, sama sebi se reži. Vidiš, taki ljudi so kar, ne?
1: Bravo, Anja.
0: Srečni ja, v življenju. Vidite.
2: Tudi vidva sta se nasmehala.
0: Ali si si monitor vgasnila, pa se sebe si videla noter? Ja. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,